Onlar tensiyon mümkün ya bu amca ki dersin gem takay tigde amca program inge kalat amca ki akhir gün konu takay dersi kama tu amca ki asın ki ko program amca ki kolan awa amca program ki gansin ki komasi amca ki asın.